0: yetinmeyi bilir misin?
1: Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı.
2: Radyo sahil.

çalgılarla. İstersen dönsün dünya cümbüş derler çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla. İstersen çınlatalım.

söyle çal gınarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla. İstersen çınlat

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

yanında her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz ne?

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar, şimdi radyo sahilde. Radyo sahil.
1: Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok, sıcak

geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler. Gücendim yar, yalanmış dediler, bir anlıkmış dediler.

yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum. Tanrım, bu yaraları kim saracak?

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.
2: Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanıma anne. Bak şimdi söylüyorum. Şuram işte. Sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne. Her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü. Hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım, hiç de utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm. Dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama. Sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. E bari okula sen götür dedim. E kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladı. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam. Her gün domates, peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. E biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini, kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söyleme ama anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa, unutmadan. Öğretmen, yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi, nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok anne.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: 24 saat hit müzik. Hit müzik.
1: Arabam!

0: hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 01 99.
1: Reklamlar bitti.
2: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
3: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonunu açıyor.
0: Kapa telefonu yak devam. Tut meselam. Çayı demle. Otur ve de bekle. Gelince fillere ver selam. Değil gerçek hayat simülasyon. Göreceğim bak

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik bilimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında. Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya.
4: Reklamlar bitti.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Sonsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69.
4: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende

0: trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
1: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
2: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı numara 12 Taksim 1B Ali Ağa'da. 0232 655-0112.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
5: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
6: Yerel gündem.
7: Mutlu günler. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası İl Programı Ali Ağa Avcı Ramadan Parkı'nda organize edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Hayat Boyu Öğrenme tanıtım filmi izlendi. Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, İzmir genelindeki 32 halk eğitim merkezinde eğitim alan kursiyerlerin emeklerini sergilemekten onur duyduklarını belirterek Hayat Boyu Öğrenme biriminin vatandaşlara ömür boyu eğitim imkanı sunduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından Ali Ağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi ve Menemen Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekiplerinin dans gösterileri sunuldu. Kurdele merasimi ve pasta kesiminin ardından protokol üyeleri sergi alanını gezdi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rasim Akpınar ve beraberindeki heyet, üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla Ali Ağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede sanayi üniversite işbirliği kapsamında yürütülecek projeler ve ortak çalışma alanları ele alınarak değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ardından Alospi bölgesinde incelemelerde bulunan heyet, yapımı devam eden cami ve bölge kreşi ile Bakırçay Üniversitesi adına Teknopark çalışmaları açısından değerlendirilebilecek tesisleri ziyaret etti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında Körfez'de yürütülen çalışmaları değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliğinden dip taramaya, çevre eğitimlerinden deniz marulu toplama çalışmalarına kadar birçok alanda önemli adımlar attı. Körfez'in temizlenmesi için farklı birimlerin eş zamanlı çalıştığı süreçte bilim insanlarının önerileri doğrultusunda hazırlanan yol haritası uygulanıyor. Körfez temizliğinin en önemli ayağını İSSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dip tarama çalışmaları oluşturuyor. Körfez'in sığlaşmasına neden olan çamur tabakasını temizlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 2 yılda 1.234.000 ton dip çamuru çıkarıldı. Dip tarama çalışmalarıyla su sirkülasyonunun arttırılması, deniz tabakasındaki birikimin azaltılması ve Körfez'in doğal yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
6: Hava durumu.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bakırçay bölgemizde yer alan ilçelerimizin hava sıcaklıkları şöyle. Bergama parçalı öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Çiğli parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Dikili parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Foça parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Menemen parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Kınık parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 ve Ali Ağa parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
3: Radyo Sahil Haber.
8: Radyosahil.com.tr
4: Radyo Sahil.
8: Körfez'in en güçlü sesi.
4: Tam 95'te.

0: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
2: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi
0: tam 95'te.

geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

0: bize gel. Sen hayırdır?
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 01 18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
4: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
5: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam.

0: tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 629-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Reklamlar bitti.
5: Sesin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

radyo sahibi. Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Maalesef yok eski ben, isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim, sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru, sordum nerede, bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti, çektim perde, seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya, canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu, takıldım bin defa.
2: İçim hep arıyor seni, bak çekiyor kamera, gülümse.
3: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir güne başlangıç yapmışsınızdır ve o şekilde ilerlemesini sağlayabiliriz.
1: Işıklar kapandığında
3: bugün magazin günümüz. Dedikodu yapacağız birazcık. Magazin haberlerimizde bakalım ünlüler camiasında bu hafta neler olmuş, neler bitmiş.
1: Uyanmak zor sabahlara alışmışım.
3: İlk saatimizi En Gözü Döner restoran sponsorluğunda açmak istiyorum.
1: Deri sırtından vuruyor.
3: Hemen selamlarımızı da yollamak istiyorum tabii ki. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız Radyo Sahil'de olsun. İş yerlerinde bir yandan da bizleri dinlerken iş yapan, çalışan, emek harcayan herkese, esnaflarımıza, belediye çalışanlarımıza, memurlarımıza, kimler nerelerde emek harcıyor ise herkese kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik edecek olan dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. O zaman özlemle rengarenk En Gözde Döner restoran sponsorluğunda magazin köşesiyle başlasın.

Efendim, sıradaki şarkımızı tüm En Gözde Döner restoran çalışanlarına göndermek istiyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum.

Efendim, Engözde Restoran sponsorluğunda programımızı açmış bulunmaktayız. Engözde Döner Restoran'da artık biliyorsunuz paket servis imkanı da sunuyorlar sizlere çeşitli yemek uygulamalarından. Ya da 0232 504 07 35 0232 504 07 35 iletişim numaralarından paket servis seçeneğini tercih edebilir. Yani evinize ya da iş yerinize lezzetli yemeklerden sipariş verebilirsiniz. Ve tabii ki kebap satışları da artık başladı. Birbirinden lezzetli kebap seçenekleriyle yine Engözde Döner Restoran sizlerin gözdesi ve favorisi olmaya devam edecek. Magazin haberlerimize geçeceğiz birazdan ama geçmeden önce şöyle bir Ebru Yaşar dinleyelim. Sonrasında ilk magazin haberimizle sizlerle olacağım.

O da çok saçma değil mi ya? Ayrılıyorsun, sonra sırf yüzünü göreyim diye arkadaş kalacaksın. Sonra hayatlarınıza başkaları girecek. Can sıkıntısı sizler için de, karşı tarafınızdaki yani hayatınızı aldığınız kişiler için de saçma bir durum söz konusu olacak. Bana ters böyle şeyler, sizleri bilemem ama ben o kadar modern olamıyorum ya. Vallahi. Neyse, biz konumuza dönelim. Vücudundan 5 kilo yağ aldıran Kadir İzil de durmak bilmiyor. Sıradaki operasyonunu açıklamış, vücudundan toplam 5 kilo yağ aldırdığını açıklayarak magazin gündemine oturan ünlü sunucu Kadir İzil de radikal değişimine hız kesmeden devam ediyor. Kardeşinin düğününü atlattıktan hemen sonra yeni bir imaj operasyonu için hazırlıklara başlayan ünlü isim, bakın bu sefer ne yaptıracakmış. Bakalım, ben de merak ediyorum. O kadar uzatıyorlar ki şu magazin haberlerini. Evet. Perşembe günü yeniden operasyon masasına oturacağını duyuran ünlü isimci, radikal bir kararla bir de saç ektireceğini söylemiş. Oysa ki saçları var görünüyor aslında buradan bakınca. Çok ihtiyacı yok gibi ama yine de bilmiyorum ya, eskiden kadınlar bu kadar çok böyle oramı değiştireyim, buramı değiştireyim, yağ aldırayım, botoks yaptırayım, dolgu yaptırayım derken. Aslında bir yönden şu açıdan güzel bir şey. Beyler de artık kendilerine yakışır bir şekilde bakmayı öğrendiler. Öğrendiler demeyeyim de başladılar diyebiliriz. Kadınların zaten doğası gereği var. Yani bizim zaten en bakım yapmıyoruz diyenlerde bile ufak tefek bakım kırıntıları var. Çünkü bu bizim içimizden gelen, doğal olan, doğamızda var olan bir şey. Süslenmek, püslenmek, işte bakmak, etmek vesaire. Ama beylerin de tabii dozajında her şeyi tutarak bu şekilde hareket etmeleri güzel ama ben ne bileyim, korkuyorum şu yağ aldırma olaylarından ya. Ne bileyim böyle. İzlediniz mi hiç bilmiyorum ama ben bir kere merakımdan bakmıştım. Acaba mı diye, sonra görünce nasıl olduğunu, yok yok Özlem ya dedim. Sıcak tutuyor kışın. O açıdan değerlendirme kararı aldım. Bilal Sonses, Hasbelkader diyecek. Sonra 10.30 reklamları. Reklamlardan sonra devam edeceğiz bir yere.

0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız. Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyosahil.com.tr
5: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
5: Tam 95'te.
6: Radyo Sahil.
7: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.
5: Radyo Sahil tam 95'te.
8: Program var olduğumu unuttu galiba, beni yeniden başlattı. Bilgisayara yeniden başlat oluyor ya. Programda kendini bir anda tekrardan dedi ki şu Özlem. Özlem'in programın başlangıcını kaçıranlar için bir daha başlatalım dedi galiba. Beni bir tekrardan yeniledi. Sayfayı yeniledi. Olsun. Programımız En Göze Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Teknoloji söz konusu olunca oluyor öyle, arada sırada böyle değişik aksaklıklar. Dilan Çıtak aramam diyecek. Her ne kadar işte bakın. Babasını kabul etmese de, gerçi babası da kızı kabul et, ya kabul ediyor da saymıyor ikisi de birbirini. Desek de babasının eseriyle çıkardığı şarkılardan bir tanesi. Güzel de söylemiş bu arada.

Programımız En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. En Gözde Döner Restoran Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı'na 18 Taksim 1A'da 0232 504 07 35 0501 641 06 35 iletişim numaralarıyla paket servis seçeneğini kullanabilirsiniz. Sosyal medya hesapları En Gözde Lezzetler ve En Gözde Restoran efendim. Betül Demir, hop dedik diyecek. Sonrasında magazin haberlerimize devam edeceğiz.

Şimdi kendime geldim yahu. Jeneriğimde magazin çalmayınca magazin okumak böyle bir değişik geliyordu. Şu an özüme döndüm. Gelelim yine Mehmet Ali Erbil'e. Bu adam uslanmayacak bence. Çocukluğumdan beri aynı. Yani değişen hiçbir şey yok bu konuda. Kendisinden 42 yaş küçük. Gülseren Ceylan ile yaptığı ve sadece 7 ay süren 6. evliliğini tek celsede bitiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil aşka tövbe etmemiş. Sosyal medyada yayınlarıyla sık sık adından söz ettiren Erbil'in TikTok'ta tanıştığı 21 yaşındaki Eylem Çelik ile yeni aşka yelken açtığı anlatılıyor. Şimdi 21 yaşında. Ya kız artık bak ben bu adamlara suç da bulmuyorum. Kızlar da yani. Haksız mıyım? Aslında burada gülme emojisi şeyi değil, efekti değil, böyle kızma efekti olsa daha iyi olurdu. Neden? Neden? Yahu 21 yaşında su gibi kızsın, ne işin var Allah aşkına deden, dede bile değil artık daha da fazla yaş grubuna girecek adam. Adamın torununun çocuğu olacak o yaşlarda bu gidişle. Bu nedir yahu? 21 yaşında su gibi kız. Dedesi yaşında. Öteki de yani artık ne bileyim ya. Of, o kadar her şey böyle saçma sapan hale almaya başladı ki. Tamam. Eskiden de kendinden yaşça büyüklerle evleniyorlardı. Ya da yaşça küçüklerle evleniyorlardı. Ama velakin işin ucunu bucunu açtılar. Hani eskiden baktığında derdin ki aa babası yaşında. Şimdi diyorsun ki dedesi yaşında. Bunun bir üst leveli olduğunu düşünmüyorum artık. Tabii herkesin kendi hayatı ama yani ayıp ya, yazık yani. Hiç mi anneleri babaları üzülmüyor? Hani burada böyle konuşmak da tabii ki belki de doğru değil. Hani büyük de konuşmamak lazım ama velakin mantık dışı bir şey. Yani sırf ünlü diye, sırf parası var diye canım su gibi kız yani. Ne diyeyim? Allah mutlu mesut etsin de demeye de dilim gitmiyor ki. Gitmiyor yani. Neyse kendi kararları, kendi bilecekleri iş. Ne diyelim artık? Bence bu reşit yaş 18 mi 18 olmamalı arkadaş. Reşitlik yaşını bir 25'e falan çıkartmak lazım. Çünkü genç kızlarımızla, delikanlılarımızla bence 18 yaşında evet resmi olarak reşit olabilir ama hala çocuk kafasından hemen çıkamayabiliyor. O sebepten ötürü öyle işte ya. Aman öf canım sıkıldı, dur şarkıda zaten bunalım girdi, değiştireceğim. Şöyle hareketlenelim. Haber sinirimi bozdu, bir de peşine slow dinlemeyelim değil mi ama? Yine geldiler bana.

Efendim 11 reklamlarına gideceğiz biraz sonra. Gitmeden öncesine şöyle en gözde döner restoranla ilgili toparlamaları yapmak istiyorum. Tüm döner çeşitleri, kebap çeşitleri en gözde döner restoranda bulunmakta. Lahmacun ve pide çeşitleri, çorba çeşitleri ve tatlı çeşitleri de tabii ki devam ediyor. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Öğlen 3'e kadar gidecek olan herkese peynir tatlısı ikramları bulunuyor. Token Flex, Set Kart, Multinex, Sodexo gibi yemek kartları geçerli. Bu kartlarla da yemek yiyebilirsiniz. 0232 504 0735 0501 641 0635 iletişim numaralarından paket servis seçeneğini kullanabilirsiniz ya da çeşitli uygulamalardan evinize paket servis olarak isteyebilirsiniz. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A yani cumartesi kapalı pazar yerinin orada ışıklarda sağ tarafta kalıyor. Eğer gidip yerinde sıcak sıcak daha böyle fırından çıkar çıkmaz yemek tüketmek isterseniz adresi de söylemiş olalım. Sosyal medya hesapları En Gözde Lezzetler ve En Gözde Restoran. Magazin haberlerimizle devam edeceğiz. Şöyle bir bakıyorum da yani tam magazin zaten aşksal maşksal konular olması gerekiyor. Farkındayım ama hep aynı haberler. Eskisi kadar böyle cafcaflı böyle canlı magazin haberleri yok. Belki de eskiden şeydi ya hani sadece magazin haberlerinden takip edebiliyorduk programlardan. Şimdi sosyal medyada hemen şak diye her şey paylaşılınca haliyle böyle bir magazin keyfi de yaşayamıyor insan. Ben burada işte elimden geldiğince sizlere yapmaya çalışıyorum, yaşatmaya çalışıyorum. Becerebiliyor muyum bilmiyorum ama olsun en azından eğlenmiş, sohbet etmiş oluyoruz. Bengü kocaman kocaman öpüyorum diyecek. Sonrası 11 reklamları, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe, Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket.

0: 0216-536-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik bilimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın. Farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil. Tam 95'te.
5: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
6: Yerel gündem.
7: Mutlu günler. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası İl Programı Ali Ağa Avcı Ramadan Parkı'nda organize edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Hayat Boyu Öğrenme tanıtım filmi izlendi. Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, İzmir genelindeki 32 halk eğitim merkezinde eğitim alan kursiyerlerin emeklerini sergilemekten onur duyduklarını belirterek Hayat Boyu Öğrenme biriminin vatandaşlara ömür boyu eğitim imkanı sunduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından Ali Ağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi ve Menemen Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekiplerinin dans gösterileri sunuldu. Kurdele merasimi ve pasta kesiminin ardından protokol üyeleri sergi alanını gezdi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rasim Akpınar ve beraberindeki heyet, üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla Ali Ağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede sanayi üniversite işbirliği kapsamında yürütülecek projeler ve ortak çalışma alanları ele alınarak değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ardından Alospi bölgesinde incelemelerde bulunan heyet, yapımı devam eden cami ve bölge kreşi ile Bakırçay Üniversitesi adına Teknopark çalışmaları açısından değerlendirilebilecek tesisleri ziyaret etti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında Körfez'de yürütülen çalışmaları değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliğinden dip taramaya, çevre eğitimlerinden deniz marulu toplama çalışmalarına kadar birçok alanda önemli adımlar attı. Körfez'in temizlenmesi için farklı birimlerin eş zamanlı çalıştığı süreçte bilim insanlarının önerileri doğrultusunda hazırlanan yol haritası uygulanıyor. Körfez temizliğinin en önemli ayağını İSSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dip tarama çalışmaları oluşturuyor. Körfez'in sığlaşmasına neden olan çamur tabakasını temizlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 2 yılda 1 milyon 234 bin ton dip çamuru çıkarıldı. Dip tarama çalışmalarıyla su sirkülasyonunun arttırılması, deniz tabakasındaki birikimin azaltılması ve Körfez'in doğal yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
8: Hava durumu.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bakırçay bölgemizde yer alan ilçelerimizin hava sıcaklıkları şöyle. Bergama parçalı öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Çiğli parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Dikili parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Foça parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı 27, menemen parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32, kınık parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 ve Ali Ağa parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
4: Radyo Sahil Haber. Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
3: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
4: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, ikinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Radyolarını yeni açanlar var ise aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün magazin köşemiz dedikodu yapıyoruz hep birlikte. Sıradaki şarkımız tüm radyo sahil dinleyenlerine ve tüm Blue Diamond çalışanlarına armağan olsun. Tarkan, Deli Deli sizler için radyo sahilde.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Altın fiyatları düştü. Hala düğün dernek için altın takı yapmadıysanız bu fırsatı kaçırmayın. Ne olacağı belli olmaz. Birden yükseliyor, birden düşebiliyor altın. Şimdi hazır düşmüşken eğer düğüne, derneğe gidecekseniz altınlarınızı, bileziklerinizi hazırlayın. Blue Diamond sizlere yepyeni modelleriyle her anlamda destek olmaya hazır. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi Noğuş Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Sosyal medya hesabını takip edin. Bazen çok uygun fiyatlara çok güzel altın kolyeler, küpeler, yüzükler ve aksesuarlar oluyor. Bilginize. Bence kadınlar özellikle bu fırsatları kaçırmamalı. O yüzden takip ederseniz sevinirim. Ajda Pekkan'la devam ediyoruz. Hoş gel, hoş görsen, boş ver, gitsin aldırma diyecek.

Efendim, 10 ünlünün uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmış. Listede Mabel Matiz ve Yağmur Önal da varmış. Bakalım listedeki diğer ünlü şarkıcılarımız ya da ünlülerimiz kimlermiş? Şöyle bir bakalım. Fatih Karaca, Mabel Matiz idrar ve saç örneklerinde kokain tespit edilmiş. Volkan Bahçe Kapılı saç örneğinde kokain tespit edilmiş. Aslan Turanlı idrar ve saç örneğinde kokain tespit edilmiş. Yağmur Önal saç örneğinde yine tespit edilmiş. Semiha Bezek saç örneğinden yine tespit edilmiş. Eda Dora kan, idrar ve saç örneğinde tespit edilmiş. Ağcan Yağcı idrar testinde ve saçında. Tarık Tunca Bakır saç örneğinde, Yasemin İkbal saç örneğinde, Eren Kesimer saç örneğinde yine kokain tespit edilmiş. Şimdi saç örneğinde, idrar örneğinde diye ayırıyorlar ya, hani neye göre acaba? Yani hani bilmediğimden soruyorum. Bir bakacağım sonrasında, reklam arasına girdiğim zaman merak ettim. Kiminin saçında, kimin hem saçında hem idrarında, kimin de hem kanda hem idrarda hem saç örneğinde. Yani neye göre oluyor acaba bunlar? Yani fazla merak da iyi değildir ama gerçekten merak ettim. Hani de bu kadar detay düştükleri için merak ettim. Kendilerine zarar veriyorlar ama zannediyorum ki kullanmayan da ünlü kalmadı herhalde. Ya tek korkum, gençlerimiz çok fazla örnek alıyor, ünlüleri, fenomenleri vesaire. Tek korkum geleceğimizin çocukları, gençlerimiz için. İnşallah bu tarz şeylerin gerçekten kendilerine, vücutlarına, beyinlerine, kalbine zarar verdiklerinin farkına varırlar. Aslında çok zeki bir genç nesil geliyor. Sadece doğruyu yanlışı güzel ayırt ederlerse gelecek daha güzel olacağına eminim. Çünkü inanılmaz gümbür gümbür geliyorlar ve aşırı zeki bir genç nesil geliyor. O yüzden onları doğru yönlendirmek lazım. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu fark etmeleri lazım. Eğriyi doğruyu da aslında ayırt edecek zekaya sahipler diyorum ya. Zehir gibi bir gençlik geliyor. Umuyorum doğru düzgün bir yolda eğitilerek bomba gibi ülkemize faydalı olarak bir şekilde yetişirler diye düşünüyorum. Umuyorum bu hataya düşenler de telafi eder, vazgeçerler. Çünkü bu tarz şeyler vücudumuza, aklımıza, beynimize, cebimize, maddi olarak da inanılmaz zarar veren şeyler. Boş verin, hayatta daha güzel, daha keyifli gezmek, tozmak gibi güzel şeyler var iken boş verin gitsin.

0: Reklam.
1: Eurorepar, Eurorepar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
1: Eurorepar, Eurorepar.
3: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a, Yeni Şakran. 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
4: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
5: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres: Eski PTT yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 01 18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
6: Mangalın enfes kokusu, lezzetin en sıcak adresi Cızbız Tavukçuluk'tan geliyor. Kanat, tavuk şiş, pirzola, köfte ve daha birçok lezzet uygun fiyatlarla sofralarınıza ulaşıyor. Üstelik siparişlerinizde ekmek, salata, pilav ve köz biber ikram. Başka yerde bir porsiyon, Cızbız Tavukçuluk'ta bir kilo tavuk. Cızbız Tavukçuluk, lezzetin çıtır sesi, sofraların vazgeçilmezi. Sipariş için 0552 244 05 72 ve 616 88 99. Adres: Kültür Mahallesi 260. Sokak Doktorlar Sitesi numara 3 Taksim C, Ali Ağa. Cızbız Tavukçuluk, lezzeti ayağınıza getiriyor.
7: Reklamlar bitti.
8: Reklamlar.

0: Takom.tr dünyanın her yerinden dinleyin.
1: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
2: Rengarenk.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
4: Efendim, programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Reklamlardan Aleyna Tilki ile dönüş yaptık. Niyetim saf diyecek. Artık son dönemece girmiş bulunmaktayız. Yavaş yavaş programın sonuna doğru gidiyoruz ama hala magazin haberlerimizle devam edeceğiz.

Efendim Haziran 2024'te sürpriz bir şekilde evlenen Gamze Özçelik ile Reşat Strick çifti evliliklerini gözden uzak tutuyor. Ekrana dönmeye hazırlanan Özçelik'e eşinden romantik sözler gelmiş. Bakalım neler demiş. Valla romantik dediği ikinci evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun hayatım. Seni çok seviyorum maşallah diye altta da dualar yazmış. Ben çok mutlu olmuştum bunların evlenmesine. Ve Gamze Özçelik için eşime çok destek vermem lazım. Gamze gerçekten çok mücahit bir kadın. Yardım etmek ve sadaka vermek için her türlü zorluğu göze alıyor. Onun yardımseverliği ve ruhuna aşık oldum. Bir de güzel kadın helal olsun diyorum ve her zaman şaşırıyorum ifadelerini kullanmış. Eşlerin birbirlerinin kıymetini bilmesi gerçekten güzel bir şey. Böyle mutlu evliliklerin haberlerini görünce daha da seviniyorum, daha hoşuma gidiyor. Şahsen bu tarz haberlerle daha çok dolsa taşsa magazin köşesi daha iyi olur. Çünkü ötekiler artık belli bir şeyden sonra mide kaldırmaz hale geliyor. Yani torunu yaşında kızla ya da dedesi yaşında adamla olacak şey mi Allah aşkına? Neyse, çok konuşmamak lazım bazen. Oğuzhan Koç, aşk beni yendi desin.

0: Efendim, bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programı Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatıyorum. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi Noğuş Taksim Ağa'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Allah nasip ederse yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yarın saatlerimiz 10-10 gösterdiğinde nostalji konseptimizde sizlerle olacağım. Kendinize iyi bakın, güzel davranın. Bol bereketli, bol kazançlı, sevgi dolu, sağlık dolu bir gün diliyorum. O zaman yarın sabah saat 10'da buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Özlemle rengarenk sona erdi.

0: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi, 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den

0: gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir
1: inansa, hayat bayram olsa. Reklamlar bitti.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a Yeni Şakran 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
2: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Merhaba. Evet, dinliyorum.

0: Ragıp Bey. Lütfen oturun.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

ben de bırak.

0: Şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 01 99.
2: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da 0232 655 0

0: 112. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 629-0.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
0: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
3: Tam 95'te.
5: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
6: Yerel gündem.
7: Mutlu günler. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası İl Programı Ali Ağa Avcı Ramadan Parkı'nda organize edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Hayat Boyu Öğrenme tanıtım filmi izlendi. Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, İzmir genelindeki 32 halk eğitim merkezinde eğitim alan kursiyerlerin emeklerini sergilemekten onur duyduklarını belirterek Hayat Boyu Öğrenme biriminin vatandaşlara ömür boyu eğitim imkanı sunduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından Ali Ağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi ve Menemen Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekiplerinin dans gösterileri sunuldu. Kurdele merasimi ve pasta kesiminin ardından protokol üyeleri sergi alanını gezdi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rasim Akpınar ve beraberindeki heyet, üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla Ali Ağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede sanayi üniversite işbirliği kapsamında yürütülecek projeler ve ortak çalışma alanları ele alınarak değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ardından Alospi bölgesinde incelemelerde bulunan heyet, yapımı devam eden cami ve bölge kreşi ile Bakırçay Üniversitesi adına Teknopark çalışmaları açısından değerlendirilebilecek tesisleri ziyaret etti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında Körfez'de yürütülen çalışmaları değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliğinden dip taramaya, çevre eğitimlerinden deniz marulu toplama çalışmalarına kadar birçok alanda önemli adımlar attı. Körfez'in temizlenmesi için farklı birimlerin eş zamanlı çalıştığı süreçte bilim insanlarının önerileri doğrultusunda hazırlanan yol haritası uygulanıyor. Körfez temizliğinin en önemli ayağını İSSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dip tarama çalışmaları oluşturuyor. Körfez'in sığlaşmasına neden olan çamur tabakasını temizlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 2 yılda 1 milyon 234 bin ton dip çamuru çıkarıldı. Dip tarama çalışmalarıyla su sirkülasyonunun arttırılması, deniz tabakasındaki birikimin azaltılması ve Körfez'in doğal yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
8: Hava durumu.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bakırçay bölgemizde yer alan ilçelerimizin hava sıcaklıkları şöyle. Bergama parçalı öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Çiğli parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Dikili parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Foça parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Menemen parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Kınık parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 ve Ali Ağa parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın. Radyo Sahil'de kalın.
2: Radyo Sahil Haber.

0: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres: Eski PTT yanı Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 01 18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Reklamlar bitti.
5: Geçmişten günümüze en hit şarkılar,
6: en hit şarkılar.
5: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
1: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi, 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi, İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa, numara 10 Taksim A.

0: mesaj hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
1: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
2: Reklamlar bitti.
3: Ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
4: Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Mangalın enfes kokusu, lezzetin en sıcak adresi Cızbız Tavukçuluk'tan geliyor. Kanat, tavuk şiş, pirzola, köfte ve daha birçok lezzet uygun fiyatlarla sofralarınıza ulaşıyor. Üstelik siparişlerinizde ekmek, salata, pilav ve köz biber ikram. Başka yerde bir porsiyon, Cızbız Tavukçuluk'ta bir kilo tavuk. Cızbız Tavukçuluk, lezzetin çıtır sesi, sofraların vazgeçilmezi. Sipariş için 0552 244 05 72 ve 616 88 99 adres Kültür Mahallesi 260. Sokak Doktorlar Sitesi numara 3 Taksim C Ali Ağa. Cızbız Tavukçuluk lezzeti ayağınıza getiriyor.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil Körfez'in en güçlü sesi.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Bütün duaların cevabı sende.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
1: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa. Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı numara 12 Taksim 1B Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
6: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
7: Yerel gündem.
8: Mutlu günler. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası İl Programı Ali Ağa Avcı Ramadan Parkı'nda organize edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Hayat Boyu Öğrenme tanıtım filmi izlendi. Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, İzmir genelindeki 32 halk eğitim merkezinde eğitim alan kursiyerlerin emeklerini sergilemekten onur duyduklarını belirterek Hayat Boyu Öğrenme biriminin vatandaşlara ömür boyu eğitim imkanı sunduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından Ali Ağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi ve Menemen Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekiplerinin dans gösterileri sunuldu. Kurdele merasimi ve pasta kesiminin ardından protokol üyeleri sergi alanını gezdi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rasim Akpınar ve beraberindeki heyet, üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla Ali Ağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede sanayi üniversite işbirliği kapsamında yürütülecek projeler ve ortak çalışma alanları ele alınarak değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ardından Alospi bölgesinde incelemelerde bulunan heyet, yapımı devam eden cami ve bölge kreşi ile Bakırçay Üniversitesi adına Teknopark çalışmaları açısından değerlendirilebilecek tesisleri ziyaret etti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında Körfez'de yürütülen çalışmaları değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliğinden dip taramaya, çevre eğitimlerinden deniz marulu toplama çalışmalarına kadar birçok alanda önemli adımlar attı. Körfezin temizlenmesi için farklı birimlerin eş zamanlı çalıştığı süreçte bilim insanlarının önerileri doğrultusunda hazırlanan yol haritası uygulanıyor. Körfez temizliğinin en önemli ayağını İSSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dip tarama çalışmaları oluşturuyor. Körfezin sığlaşmasına neden olan çamur tabakasını temizlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 2 yılda 1 milyon 234 bin ton dip çamuru çıkarıldı. Dip tarama çalışmalarıyla su sirkülasyonunun arttırılması, deniz tabakasındaki birikimin azaltılması ve körfezin doğal yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
4: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bakırçay bölgemizde yer alan ilçelerimizin hava sıcaklıkları şöyle. Bergama parçalı öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Çiğli parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Dikili parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Foça parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Menemen parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Kınık parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 ve Ali Ağa parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
2: Radyo Sahil Haber. Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
4: Radyosahil.com.tr.
5: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
2: Tam 95'te.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 0118. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
3: Mangalın enfes kokusu, lezzetin en sıcak adresi Cızbız Tavukçuluk'tan geliyor. Kanat, tavuk şiş, pirzola, köfte ve daha birçok lezzet uygun fiyatlarla sofralarınıza ulaşıyor. Üstelik siparişlerinizde ekmek, salata, pilav ve köz biber ikram. Başka yerde bir porsiyon, Cızbız Tavukçuluk'ta bir kilo tavuk. Cızbız Tavukçuluk, lezzetin çıtır sesi, sofraların vazgeçilmezi. Sipariş için 0552-244-0572 ve 616-8899 adres Kültür Mahallesi 260. Sokak Doktorlar Sitesi numara 3 Taksim C Ali Ağa. Cızbız Tavukçuluk lezzeti ayağınıza getiriyor.
4: Reklamlar bitti.
5: Gazetin en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Hanımlar beyler, bugün de Namıtın Ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Harun Kolçak'la yaptık. Derman olayım radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Tuğba Yurt'la devam ediyoruz. İnceden inceden hoş geldiniz.

yerinde dur radyonuzdaydı. Efendim bakınız, insanoğlunda şans olacak. Hep bunu söylüyoruz. Hesabına yatan 3000 lira bir anda milyonlara dönüştü efendim. 3000 lira yatıyor, bildiğin 3 standart. Almanya'da tabii o 3000 lira olarak düşünme, euro olarak düşünse onu. 3000 liraya tekabül eder. Almanya'da adı açıklanmayan bir bankada bir personelin veri girişi sırasında klavye başında uyuyakalması sonucu bir emeklinin hesabına ait ney? Oho! 62.40 euroluk işlem sisteme 222 euro olarak kaydedildi. Tabii birler, binler, milyonlar hepsi iki olunca. 222 bir de 22'si de var. Şey, küsuratı da var yani. Oğlum bu nasıl bir uyumadır, tam en olmaması gereken yerde. Almanya'da faaliyet gösteren ve adı açıklanmayan bir finans kuruluşunda rutin bir işlem sırasında veri giriş görevlisinin klavye başında uyuyakalması sonucu 62.40 euroluk, yuvarlayalım biz onu 3000 lira diye, küsurat var da, bir transfer emri sisteme 222.222.222 euro olarak kaydedildi. Adam bildiğin uyumuş. Yani böyle el orada gezerken ya elin üstüne bir ağırlık çöktü ya el kaldı öyle. Avustralya'nın yayın kuruluşu ABC News'un Fransız haber ajansı AFP'ye dayandırdığı rapora göre, oğlum standart bir çıkış yok mu? Avustralya'dan geldik, Fransa'ya indik. Herhangi bir Alman haber ajansının haberi yok mu bu konuda da doğrulamayı böyle yapıyoruz? Neyse, tamam, rapora göre olay gerçekleştiği bankacılık süreçlerindeki veri giriş hatalarını örnek olarak uluslararası kayıtlara geçmiş efendim. Bundan daha ötesi olmaz muhtemelen. Edinilen bilgilere göre bir emeklinin hesabından yapılması planlanan asıl işlem tutarı 62.40 euroydu. Ancak işlem esnasında anlık olarak içi geçen banka çalışanının parmağının iki tuşunda basılı kalması nedeniyle sistem üzerinde 222.222.222 avroluk bir emir oluştu. Söz konusu yazım hatası orijinal işlem tutarının yaklaşık 3,5 milyon katı büyüklüğünde bir kayda yol açtı. Şimdi peki emekli bu parayı aldı mı? Düşün, uyanıyorsunuz bir sabah. Emekli maaşınız yatıyor ne kadarsa. Bankaya işte uygulamadan bildirim geliyor telefonunuza, emekli maaşınız yatmıştır diye. Sonrasında siz hani normal bir maaş olarak düşünüyorsunuz. Çok da ciddiye almıyorsunuz. Hani, yani sonuçta emekli maaşı. Çok belli. Sonra bakıyorsunuz, onun 3,5 milyon katı fazla para var. İnsan çıldırır. Raporda söz konusu tutarın emeklinin hesabına hiçbir aşamada nihai bakiye olarak geçmediği ve müşterinin kullanımına sunulmadığı vurgulandı. En azından öyle kalmış mı o? 2-2-2'yi basıp basmamış yani, gitmemiş mi yani o? Olayın meydana geldiği bankanın ticari unvanına yer verilmedi. Utanmışlar. Bu nedenle bankanın veri tabanında olağan dışı transferleri engelleyen otomatik bir filtre veya uyarı sisteminin bulunup bulunmadığını dair teknik detaylar doğrulanamadı diyor. Ve burada emekliye sormak lazım. Abi geldi mi para? Olayın siber saldırı, dolandırıcılık veya müşteri müdahalesi olmaksızın tamamen operasyonel yorgunluktan kaynaklanan bir insan hatası olduğu kayıtlara geçti. Tamam, buradan bunlar bunu yapay zekaya bağlarlar. Hani yapay zekayı çalıştırmak için zaten hepsi teker teker şey arıyor, fırsat kolluyor. Hazır böyle bir fırsata geçmişken arkadaş, bundan sonra yapay zeka ile çalışacağız deyip. Ay, yapay zeka hata yapmıyor mu? O da yapıyor tabii, ayrı bir şey ama. Ya da en azından şunu yapabilirler yani, biraz mesela çalışanı dinlendirme. Yani çok fazla boğmadan çalıştırma formülde deneyebilirler.

Edis yalancı şahidim radyonuzdaydı. Efendim WhatsApp'a yeni buton geliyor demiş. Ne oluyor yine? Mesajlar silinmeyecek lan, sil. Bunun bizim en büyük derdimiz mesajların silinmesi. WhatsApp inadına silinmemesi için her yolu deniyor. Sen sil, biz gerekirse tekrardan yükleriz. Sen şey yapma orasını, boş ver. Sana ne ya? WhatsApp sohbet geçmişi ve yerel verileri silmeden hesaptan geçici olarak ayrılmayı sağlayan yeni çıkış yapma butonunu Android beta sürümünde test etmeye başladı. Bak, demek ki böyle bir ihtiyaç var. Hesaptan geçici olarak çıkış yapma, hesaptan geçici olarak ayrılma isteği var. Böyle bir beklenti var. Bunu bir insan niye bekler? Sevgili Mark Zuckerberg kardeşim, değerli kardeşim. Önce buradan bakmak lazım olaya. Yani bir insan durduk yere WhatsApp'tan niye ayrılmak ister belli bir süre? Bir şeyler dönmüştür orada. Yani hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur kesin. Sen hala niye zorluyorsun? İlla yok çıkma, yok şöyle mesajları, sen çık ama mesajları biz koruyacağız, tekrar geri yükleyeceğiz. Lan adam mesajlar gitsin diye çıkıyor oradan, anlamıyor musun? Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir talep ettiği doğrudan çıkış yapma seçeneği üzerinde çalışıyor. Bak, talep var işte. Talebin sebebi şey değil yani, mesajlar da silinmesin, biz çıkalım sonra geliriz falan bile belli. Sıkıntılı bir şey olmuş. Abimiz paçayı kurtarmaya çalışıyor. Belli çıkacak, hani böyle şey, kanıt kalmasın istiyor. Olabilir. Tabii olmaması en doğru olandır, en makbul olanıdır ama hayat. Karşımıza ne çıkaracağı hiçbir zaman belli olmuyor. Android için yayınlanan WhatsApp beta bilmem kaç sürümünde fark edilen yeni özellik. Bilmem kaç sürüm, çünkü sürümler o nokta nokta nokta devam ediyor. Yani neyse, uygulamayı telefondan kaldırmaya veya hesabı tamamen kapatmaya gerek kalmadan çıkış yapılmasına imkan tanıyor. Yeni seçenek aktif edildiğinde kullanıcının sohbet geçmişi, bildirim ayarları, yerel verileri ve giriş bilgileri cihazda cihazda korunmaya devam ediyor. E o zaman çıkartma bari, niye çıkartıyorsun? Bak, çıkış yapıyorsun, aktif ediyorsun durumu, çıkış yapıyorsun ama çıkmış olmana rağmen sohbet geçmişin, yani buna fotoğraflara dahil, bildirim ayarların ve yerel veriler cihazda korunmaya devam ediyor. Bir de cihazda koruyor. Oğlum, bu neyin kafasını yaşıyorsunuz? Niye milleti bu kadar strese sokuyorsunuz? Bugüne kadar uygulamada doğrudan bir çıkış yapma butonu yer almıyordu. WhatsApp geçici olarak uzaklaşmak isteyen kullanıcılar, WhatsApp'tan geçici olarak uzaklaşmak isteyen kullanıcılar uygulamayı cihazdan silmek için ve tekrar kullanmak istediklerinde numara doğrulaması, yedekleme kontrolüyle sohbet geçmişini geri yükleme gibi uzun kurulum adımlarını baştan tamamlamak zorunda kalıyordu. Bu zor bir şey değil ki. Bunu yapıyoruz telefon değiştirdiğin zaman, eğer sohbetleri yedekliyorsan ben yedeklerim mesela. Neden? Riskli bir şey yok bende. Çünkü mesajlaşmayla çok aram yok. Hal böyle olunca bunları tabii ki telefon değiştirdiğin zaman tekrardan yüklüyorsun. Aynı şeyleri ben eğer şu an telefonda WhatsApp'ı siliyorsam, silmem gereken bir şey olmuştur, ondan siliyorumdur. Yani sen niye bilgileri tutuyorsun hala? Yeni geliştirilen çıkış yap seçeneği ise tüm bu süreci kısaltıyor. Kullanıcı çıkış yaptığında veriler genel olarak cihaza saklandığı için yeniden giriş esnasında tam kurulum sürecine dönülmeden uygulamaya hızlıca erişilebiliyor. Yani sevgili arkadaşlar, şöyle söyleyelim. Hani bu özellik geldiğinde, şu an deneme olarak beta'da deneniyor. Bu özellik geldiğinde böyle işten eve dönüyorsun, akşam mesai bitmiş. Hani diyorsun ki ya şu şey yapalım, şu mesajları bir temizleyelim. Hani zor da olacak, bir sürü mesaj, bir sürü fotoğraf falan. Dur ben şu WhatsApp'tan bir çıkış yapayım da sabah işe gelirken tekrar giriş yaparım dediğinde, hani böyle çok kendini çok rahat hissetme diyor yani WhatsApp. Bunların hepsi diyor telefonda var, mevcut bunlar diyor. Yani ya oturup mesaiden çıkmadan önce bir artık temizlemen gereken bir şeyler varsa, ki olmaması gerektiğini hep söylüyoruz ama varsa böyle bir şey temizle, ya da güvenme. Yani buradan anladığımız bu.

0: siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız. Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
4: sonunda. Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Zirve şarkısı çok da güzel bir düzenleme olmuştu. Yalnız Çiçek radyonuzdaydı. Efendim Namık'ın Ayrı Muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakın özellikle trafikte olanlar, soralım sizlere. Efendim nedir bu kasisler? Ne olacak bu kasislerle bizim halimiz? Yani hızlı gidenler için tabii ki çok önemli. Yani bir yere bir kasis konuyorsa demek ki orada kurallara uymayanların sayısı fazla. E şimdi trafiğe baktığımız zaman kurallara uymayan sayısı ohoho. Ama dünyanın her yerinde bu böyle. Tabii ne olursa olsun genelde mesela yaya geçitlerinin öncesinde olur. Yayaların sık kullandığı yerlerde olur. Okul civarında olur. Bir taraftan evet hani hız kurallarına uysan da hani bir uyarıcı bir tedbirdir o. O da önemli. Ama hani yavaş geçsen, hızlı geçersen zaten arabanın altını unut da. Yavaş geçsen de mesela büyük sıkıntıdır değil mi bu? Kasis mevzu. Bazıları bayağı bir kasıyor yani. Tamam gördük orada kasis var. Tamam hızlı geçersek araba altı vuracak falan filan. Ama bazılarını arabanın altının vurmaması veya sürtmemesi için biz şekilden şekile giriyoruz. Hani durdun sağa dön biraz böyle yan yan git. Yengeç gibi bir şey oluyoruz arabada yani o zaman. Hız sınırlarını aşan sürücülerle mücadele etmek için kullanılan geleneksel kasisler uzun yıllardır tartışma konusu olmaya devam ediyor demiş. Çünkü bu sistemler yalnızca kuralları ihlal eden sürücüler değil, hız sınırına uyanları, toplu taşıma araçlarını ve acil durum ekiplerini de etkiliyor. Evet o da doğru. Bir ambulansla mesela veya itfaiye hızlı giderken kasis olduğu zaman durmak zorunda o da. Yani durmak zorunda değil de isterse durmasın. İsveç'te geliştirilen yeni bir teknoloji ise bu soruna farklı bir çözüm sunuyor denmiş. Bakınız. Neymiş bu? Aktibump adı verilen sistem ilk bakışta sıradan bir yol yüzeyi gibi görülüyor. Bu fotoğraf mı bu? Ha enteresan. Ancak asfaltın altında yer alan sensörler yaklaşan araçların hızını ölçüyor. Eğer sürücü belirlenen hız sınırını aşmışsa yol düzeyindeki metal plaka birkaç santimetre aşağı iniyor ve araç küçük bir çukura giriyormuş hissi yaşıyor. Sürpriz oluyor yani. Hani bakıyorsun kasis yok değil mi? Ya yani baktın mesela sen hala hızlı hızlı gidiyorsun ya. Sürpriz dan diye bir ses. Hız sınırına uyan sürücülerse herhangi bir kasis ya da engelle karşılaşmadan yollarına devam ediyor. Tamam da peki akan trafik yani şey yoğun trafikte ne olacak bu? Burasının sakin olması gerekiyor ki insanlar görsün. Bizde mesela iki araba gidiyor yan yana diyelim. Biri hız sınırını aşmış geliyor. Diğerin sağ şeritten normal hız limitinde gidiyor. O ne olacak? Yani diğeri onlar patladığı zaman bu da patlayacak. Sen mesela nedir? Hız limiti diyelim 30. Bak tamam mı? Öyle bir şeyden geçiyorsun. Tamam sen 30'da gidiyorsun çok ağır bir şekilde. Yani o kasesin oluşmaması lazım orada. Yani o çukurun oluşmaması lazım orada. Ama bir anda sen 30'da giderken diğeri 60'da sol şeritten geliyor. Ve aynı anda o kasese geliyorsunuz. Şimdi sensörler senin 30 olduğunu anlıyor kabul. Ama diğerini de 60 olarak gördüğü için bir çukur yapıyor. Sen arada gümbürtüye gidiyor. Ben sana söyleyeyim. Bak hız yapmayana kasis yok. Sistemin en dikkat çekici özelliği yalnızca hız limitini aşan araçları hedef alması demiş. Bu sayede kurallara uyan sürücüler gereksiz yavaşlama yaşamıyor. Tamam. Ayrıca ambulans, itfaiye ve polis araçları gibi acil durum araçları sisteme entegre edildiğinde uygulamadan etkilenmeden geçebiliyor. Nedir işte artık onların plakaları falan filan veya belki de bir sinyal falan bir şey olacaktır. Bakacak evet ambulans geliyor bunun hızlı geçmesi gerekiyor diye durmayacak. İsveç'te ilk kez uygulamaya alınan teknoloji daha sonra farklı ülkelerde de kullanılmaya başlandı. Yapılan ölçümlerde bazı bölgelerde ortalama araç hızlarının belirgin şekilde düştüğü ve trafik güvenliğinin arttığı rapor edildi denmiş. Yol yüzeyine yerleştirilen radarlar veya sensörler yaklaşan aracın hızını gerçek zamanlı olarak ölçüyor. Onun yerine mesela radarı hız radarı olarak koysan esasında daha kesin çözüm. Orada görünce otomatik olarak zaten yavaşlayacak. Eğer araç hız sınırının altında seyrediyorsa sistem devreye girmiyor. Ancak limit aşılırsa hareketli metal plaka kısa süreliğine aşağı doğru iniyor. Ondan sonra istikamet sanayi. Bu mekanizma sürücülere fiziksel bir uyarı veriyor. Ancak klasik kasislerde olduğu gibi tüm araçları yavaşlatmıyor denmiş. Yani evet genel olarak baktığımızda tabii ki güzel bir şey.
Eyvallah, onda sıkıntı yok ama hani dediğimiz gibi bizde, bizim yollarda bu olsa kafası çok karışır. Yani sıkıntı büyük olur. Bizde hani bir ona yetişeceğim derken o radar veya sensör, bir buna yetişeceğim derken bize iki kademeli olması gerekiyor. Mesela çift yönse, hani çift yön dediğime bakmayın, iki şeritse, iki şeritlik yol mesela, şerit şerit sensör çalışması lazım. Çünkü sen sağ şeritten normal hızında giderken soldaki adam paldır küldür geldiğinde, ikiniz de aynı anda kasesin içine geldiğinizde sen yine sıkıntı yaşamayasın diye yani.

Leyla Bedel. Leyla mı dediniz? Artık o kaldı değil mi bak? Yani bir anlık bir böyle tuhaf saçma bir tepki pek çok kişiye itici geliyor haklı olarak. Bana da öyle geliyor. Yani Leyla mı dediniz, Leyla mı dediniz? Bir, gerçek adın o değil zaten. Sahne adın o. Yani hani o kadar bence üzerine durmaya gerek yoktu. Niye bu kadar takıldı bilmiyorum. Ne gerek var yani? Gayet güzel bir düzenleme olmuşken, konser performansı gayet iyiyken, ne yani ne? Düzelttin, gerçi tamam doğru söylemişti gerçi ama hani düzelttin de ne oldu mesela? Yalan söyle, şey yanlış söylemiş olsa bile ne olur yani? Aman, 3 günlük dünya arkadaş. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Şöyle bakıyorum bir taraftan neler var neler yok diye. Kulaklarınızdaki garip çınlamanın sırrı çözüldü denmiş. Onun sırrını biz yıllar önce çözdük. Sağ kulak çınlıyorsa biri iyi anıyor. Sol kulak çınlıyorsa biri ağzına ne geliyorsa sayıyor. Bu yani. Bu nedir? Hamam böcekleri partisi. Deli misiniz siz? 3 haftada 22 milyon takipçi kazandı. Hamam böcekleri partisi. Ne yapıyorlar ki bunlar? Sosyal medyada şaka olarak başlayan Hamam Böceği Halk Partisi. Ha bu bildiğin parti yani siyasi parti. Kısa sürede kitlesel bir harekete dönüşerek Yeni Delhi'de ilk büyük protesto gösterisini gerçekleştirdi. Bak mitingle de başlamıyorlar, protesto ile başlıyorlar. Yani böyle miting falan yapsanız bir kendinizi anlatsanız. Hindistan'da gençlerin sosyoekonomik tepkisini yansıtan sıra dışı bir hareket dijital platformlardan sokaklara taşındı. Hamam Böceği Halk Partisi adıyla kurulan, hiç yaratıcı değil ama yani hiç sevimli gelmiyor kulağa. Kurulan oluşum kısa sürede geniş kitlelerin ilgisini çekerken yüzlerce protestocu başkent Yeni Delhi'de düzenlenen gösteriye katılım sağladı. Oluşumun ortaya çıkışı Hindistan Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Surya Kant'ın Mayıs ayında yaptığı tartışmalı açıklamalara dayanıyor demiş. Kant'ın hükümeti eleştirenleri ve işsiz gençleri hamam böceklerine benzetmesi. Ha. Özellikle genç nüfus arasında büyük tepkiyle karşılandı. Evet, bu tip benzetmeler ters tepiyor. Yani zaman zaman bizlere mesela böyle benzetmeler oldu. Ters tepiyor bunlar. Yani halk benimsemiyor bunları. Yani benimsemiyor derken halk şöyle benimsemiyor demeyelim. Desteklemiyor. Ha, desteklemiyor öyle söyleyeyim. Bu ifadelerin ardından siyasal iletişim stratejisti Abhijit Dibke tarafından hiciv amacıyla Hamam Böceği Halk Partisi kuruldu. Sosyal medya üzerinden hızla yayılan hareketin resmi Instagram hesabı yalnızca 3 hafta içinde 22 milyon takipçi sayısına ulaşmış efendim. Bak ilk büyük eylem de Yeni Delhi'de yapılıyor, gerçekleştirildi. Partinin organize ettiği ilk kitlesel gösteri Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapıldı. Eyleme katılan yüzlerce genç hamam böceği maskeleri takarak ben hamam böceğim yazılı pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Buymuş yani ama yani evet ne demiştik hani ilk etapta bize de sıcak gelmemişti, samimi gelmemişti. Hani keşke başka bir isim olsa demiştik ama adamların bu ismi yapmasının bir sebebi varmış yani sonuç olarak baktığınızda. Yani, onlar değil başkası bu işi yapıyor. Bir yargıç böyle söylüyor. Ondan sonra hepsi o zaman madem hepimiz hamam böceğiyiz demek suretiyle işi bu noktaya getirmişler.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
4: Reklamlar bitti.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Culpa. Evet, aynen radyonuzdaydı. Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz. Ve şimdi Mert Ali İçerli radyonuzda. Gerisi laftır.

Melike Şahin'i Diva Yorgun radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, bu neymiş? Kadir Ezildi'nin eşi Gamze Türkmen'in eltisinin düğününde tercih ettiği kıyafet olay oldu. Bu nasıl başlık ya? Kim bunlar biliyor musunuz? Ha, sosyal medya fenomenleri mi? Sosyal medya dünyasının ve televizyon ekranlarının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kadir Ezildi. Ben o kadar konuya Fransızım ki şu an. Haber öyle diyorsa öyledir. Kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor demiş. Son dönemde eşi Gamze Türkmen'le yaptığı eğlenceli ve samimi sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gören ünlü sunucu, bu kez ailesine yaşanan büyük bir mutlulukla adından söz ettirdi. Ne güzel. Herkes mutlu olsun. Kadir Ezildi'nin erkek kardeşi Kerem Ezildi hayatını tamam birisiyle birleştirmiş. O kadar fazla isimleri vermenize gerek yok haberde. Çok ilgilendirmiyor bizi. İstanbul'da gerçekleşen görkemli nikah töreni kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken geceye damga vuran detaysa herkesi şaşırttı. Toplanın, magazin var. Türkmen'in eltisinin düğününde beyaz renkli bir kıyafet tercih etmesi tören alanında ve sosyal medyada şok etkisi yarattı. Gelinin en mutlu gününde hemen yanında beyaz elbiseyle boy gösteren ünlü ismin bu tercihi eleştiri oklarının hedefi oldu. Neden? Çünkü evet, orada bir gelin var. Onun için hayatının en özel günlerinden bir tanesi bu. Ve gelinlik hani beyazdır bizde. Yani genel olarak beyazdır. Dünyanın her yerinde. Hal böyle oluyor. Sen niye rol çalma meselesidir yani. Bak, geçtiğimiz günlerde daha fecisi vardı bunun. Dur bakalım neymiş. Gamze Türkmen'in nikah törenindeki kıyafet seçimi kısa sürede eleştirilerin hedefi haline geldi. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından birçok kullanıcı bu tercihi uygunsuz seçim olarak yorumladı. Kısa sürede binlerce etkileşim alan karelerin altına eltisini kıskanmış. Ya düğünde bu giyilir mi, ayıp ve büyük düşüncesizlik şeklinde sert yorumlar gelmiş. Bu tamam, gelmişler, tamam, eyvallah. Ama asıl daha fecisi şuydu, bilmiyorum denk geldi mi sosyal medyada size. Yine böyle bir düğün, bir işte, takım erensin falan filan. Gelinin arkadaşının doğum günü de kutlandı. Tamam, çok yakın arkadaşlar, eyvallah, anlarız ama yani bunu hani o kadar yakınsındır ki teklif edersin. Ya böyle böyle gelin tabii ki buna hayır diyemez. Hayır, ama bunu teklif etmek zaten bir düşüncesizlik. Orada birinin nikahı var, düğünü, en mutlu günü. Sen orada sahnedeyken biri sana sürprizmiş gibi, bir de o tripler vardır ya, sürprizmiş gibi doğum günü pastası getiriyor. Haberim yokmuş gibi kutla pampa. Sürprizmiş gibi doğum günü pastası geliyor ve düğün birdenbire doğum günü partisine dönüyor. Arkadaş, yapılır mı Allah aşkına bu ya? Evet, sorduğun zaman evet, samimi arkadaşındır tabii ki. Bunun için hayır demez, hayır diyemiyor olabilir. Bu gayet normal. Ama bunu senin düşünmen lazım. Geliyor orada, bir de şu saçma sapan sahte ağlamalar var ya, böyle çok çok şaşırmış gibi, böyle bir gözyaşları falan filan. Bunlar da bizim biraz maalesef sosyal medya görgüsüzlüğümüz oluyor. Şimdi sosyal medya olmasa bu şey yapılmaz. Çünkü orada onu çekecekler, haberi yokmuş gibi tabii ki. Sosyal medyada paylaşılacak, büyük ilgi görecek, çok konuşulacak falan filan. Amaç bu. Ama işte gel gör ki orada bambaşka suçsuz, masum iki insanın düğününü mahvediyorsun o an yani. Hadi ne kadarsa 5 dakika mı sürdü, 10 dakika mı sürdü, neyse. Ne gerek var böyle şeylere?

Manifest. Arada Ajda Pekkan Hileli radyonuzdaydı. Efendim bakınız, hiç görülmemiş sıcaklar geliyor, hayırlı uğurlu olsun. El Nino bu sene daha da bir yakacak. Geçen sene zaten hiç görülmemiş sıcakları yaşadık. Geçen sene hiç görülmemiş sıcaklar ardından bu sene böyle bir hiç görülmemiş sıcaklarla karşı karşıya kalmak, artık sen düşün yani. Özellikle Temmuz'da mı geliyordu bunlar? Bak Fransa'da 17 bin kişiyi öldürmüştü efendim bu sıcaklıklar. Temmuz sonrasına dikkat diyor. Profesör Doktor Levent Kurnaz, Temmuz ayından sonra Türkiye'de daha önce hiç görülmemiş sıcaklıkların ve tehlikeli nem oranlarının yaşanabileceğini belirterek uyardı. 2003 yılında Fransa'da yüksek sıcaklık ve nem yüzünden 2 haftada 17 bin kişi öldü. Benzer bir durum her an burada da yaşanabilir, hazırlıklı olmalıyız dedi. Tabii şimdi hani Temmuz sonuna bırakmayalım biz hazırlık meselesini. Çünkü Temmuz'da da uyarı verdiler. Yani Temmuz'la beraber biz baya baya yani ısınma değil kavrulmaya başlayacağız. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz. Tamam, uyarılarda bulunuyor. Başka birisi daha var. Profesör Doktor Ali Kavgacı. 2026 yaz aylarında sıcaklığa ve orman yangınlarına karşı uyarılarda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi İklim Bu Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz. Orman yangını insan sebebiyle çıkar. Evet. Yani büyük oranda insan sebebiyle çıkar. Bizim bir şey olmaz abiciliğimiz orman yangınlarının en büyük sebebi. Biz ne yapıyoruz? Bak şeyi falan, piknik ateşini falan geçiyorum. Onu bir kenara koydum. Onun dışında çer çöp ne varsa bırakıyoruz ormana gittiğimiz zaman. Şişeler mişeler hepsini böyle. Hani böyle o izmaritlerden falan hiç bahsetmiyorum bile. Hani ekstra onlar zaten direkt olarak yangına davetiye çıkarıyor biliyorsunuz. Onun dışında da böyle çer çöp bırakıyoruz. Orada onlar ısınıyor. Güneş ışığıyla camlar mamlar falan filan derken yangın çıkıyor. Ondan sonra da vay kim yaktı diye bas bas bağırınıyoruz. Yani evet, orman yangınlarının hani tamamı insan sebebi demeyelim de büyük bir bölümünün sebebi insanlar. Halkın bu yangınlara karşı nasıl davranması gerektiği, neler yapması gerektiği konusunda bilinçlenmesi gerekiyor. Ya bilinçliyiz esasında da bizde bir vurdum duymazlık var. Bakma herkes biliyor yani. Yani o çöpü ormanda bıraktığın zaman çevre kirliliği olacağını, yangın çıkma ihtimalinin büyük olacağını herkes biliyor. Ya da o izmariti oraya attığın zaman bunu herkes biliyor. Bak kasıtlı yakmaları geçiyorum. Onlar apayrı bir cinayet zaten onlar da. Ama bizde bir işte diyorum, vurdum duymazlık bir rahatlık var bizde yani. Özellikle büyük orman yangın tehlikesi olduğu bölgelerde vatandaşları çok iyi eğitmemiz gerekiyor. Depremde olduğu gibi yangınlar içinde afet gönüllülerini bir araya getirip müdahale edebilecek seviyede olunmalı denmiş. Tamam, yangın rejiminden bahsediyor. Büyük orman yangınlarını söndürmek atmosferin yardım etmesi lazım diyor, tamam. Kırı bilmeyen kendinin kırdaki yaşam mücadelesi gibi bir durum olduğu için çok kolay yangın çıkabiliyor. Yaşanan yangınları hatırlayın, spiral kesmekten, kaynak makinesinden çıkıyor. İzmir, Çanakkale, Manisa, Bursa'da kıra yeni yerleşmiş kentlinin orman yangınları farkındalığı ve bu farkındalığın davranışa dönüşmesi noktasında bilinçlenmeye ihtiyacı var demiş. Yüksek sıcaklıkları bir hafta boyunca her gün yaşıyor olabiliriz. Esas tehlikeli olan şey sıcaklık değil, sıcaklıkla birleşen nemdir. Ağustos'u merakla bekliyoruz. Hem sıcaklık hem nem yüksek olduğu zamanlarda özellikle yaşlılar için ölümcül sonuçlara yol açabilir. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi olan Fransa'nın başkentinde 2003 yılında 2 haftada 17 bin kişi öldü. Benzer bir durum her zaman burada da olabilir. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Orman yangınlarını biraz da yağışla düşünmek gerekiyor. Ancak sakin yağıp yeri ısıtan yağışların azalacağını düşünüyoruz. Ama ona karşılık da bardaktan boşanırcasına yağıp sel basıp 5 dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi sıcak havaya gireceğimiz yağmurlar olacak. Evet, bu sene yağmur olacak. Tamam, su anlamında belki bir kuraklık yaşamayacağız. Gördüğümüz o. Zaten şu an barajlar da biliyorsunuz baya baya dolu. Bu sene durum biraz farklı ama ve lakin yağışlar da öyle böyle yağış olmayacak yani. Bu yağış göreceğiz. Ki zaten son dönemde gördüğümüz yağmurları da çok normal olarak karşılamıyoruz. Bunların daha da fecisi gelecek maalesef, biraz felaket tellallığı gibi oluyor ama
Bunu biz söylemiyoruz efendim. Bilim söylüyor.

0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres: Eski PTT yanı Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 01 18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
5: Mangalın enfes kokusu, lezzetin en sıcak adresi Cızbız Tavukçuluk'tan geliyor. Kanat, tavuk şiş, pirzola, köfte ve daha birçok lezzet uygun fiyatlarla sofralarınıza ulaşıyor. Üstelik siparişlerinizde ekmek, salata, pilav ve köz biber ikram. Başka yerde bir porsiyon, Cızbız Tavukçuluk'ta bir kilo tavuk. Cızbız Tavukçuluk, lezzetin çıtır sesi, sofraların vazgeçilmezi. Sipariş için 0552 244 0572 ve 616 8899. Adres: Kültür Mahallesi 260. Sokak Doktorlar Sitesi numara 3 Taksim C, Ali Ağa. Cızbız Tavukçuluk, lezzeti ayağınıza getiriyor.
6: Reklamlar bitti.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Sibel Tüzün Anlamadın Değil Mi'yle radyonuzdaydı. Namık Tunay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum günün bu saatinde keyifler yerindedir. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden olur, iş yerinden olur. Hiç fark etmez. Biraz olsun şöyle bir yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bizlere. Ve şimdi Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe radyonuzda. Havalı Yârim.

Az isimlerden bir tanesi. 95 yılına gittik efendim. Dualarım yolla radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Ve bakınız. Gelinlik bakmaya başlayın denmiş efendim. Sevgilinizle aranızda bu dört şey varsa yollarınız ayrılmayacak diyor. Kesin mi yani? Denediniz mi yani? Mesela bu dört şey vardı arada, bunları denediniz, oldu. Diğerlerinde de varsa kesin olacak mı? Çevrenizdeki o büyük aşkla başladık ama bitti hikayelerinden sıkılmadınız mı? Yani çok oluyor çünkü. Çünkü artık devir ayakları yerden kesen geçici rüzgarların değil, doğru adımların devri. İşte demiş uzmanlar, artık kimse bu uzmanlar bilmiyorum. İlişkinizin evlilik yolunda olduğunu fısıldayan, kimsenin fark etmediği o sessiz dönüm noktaları, bak neler var. Bu dört işaret varsa erkeklere bir şey demiyor, kadınlara söylemiş gelinlik bakmaya başlayın diye. Sessizliği paylaşabilmek diyor efendim en büyük konfor. Pek çok çift yan yana geldiklerinde sürekli konuşmak, bir aktivite yapmak ya da birbirlerini eğlendirmek zorunda hisseder. Oysa bir ilişkinin evlilik olgunluğuna ulaştığının en net göstergesi aynı odada hiçbir şey yapmadan saatlerce sessizce kalabilmektir. Abi o da sıkar şimdi be insanı. Tamam evet, hani sessizliği paylaşabilmek de iyidir, eyvallah. Ama sürekli sessiz hani... Böyle baktım, bir sessiz iyi, iki sessiz iyi de, ama böyle sürekli böyle bir sessizlik hali varsa da, hani bunda da sanki böyle her defasında evliliğe gidiyor diye düşünmek de biraz hayalperestlik gibi, bilemedim. Başka ne varmış? Kriz anlarında biz olabilmek diyor bak. İlk aylardaki o tatlı cicim ayları geride kaldığında hayatın gerçek yüzüyle karşılaşırız. İş stresi, maddi kaygılar veya planların alt üst olması gibi kriz anlarında partnerinizin takındığı tavır geleceğinizin bir aynasıdır demiş. Sorunlar karşısında birbirini suçlamak yerine hemen bir araya gelip bu durumu birlikte nasıl çözeriz diyebiliyorsanız evliliğin en sağlam temelini atmışsınız demektir. Çünkü evlilik fırtınalı günlerde aynı şemsiyenin altına sığınabilme sanatıdır. Çok romantik. Başka ne gibi işaretler var? Gelecek planlarında sözcüklerin değişmesi demiş mesela. İlişkinin başlarında kurulan cümleler genellikle ben gelecek yıl şunu yapacağım ya da benim planım bu şekildedir şeklindedir. Ancak zaman geçtikçe bu cümleler farkında olmadan evrilir. Eğer artık ikiniz de farkında olmadan bizim ev, bizim planımız, bizim geleceğimiz demeye başladıysanız zihniniz ve kalbiniz geleceği çoktan ortak inşa etmeye başlamış demektir diyor. Bu dil değişimi bağın ne kadar derinleştiğinin en somut kanıtıdır diyor uzmanlar. Ve son işaret bakınız. Değerlerin ve değişimin uyumu diyor. Evlilik sadece iki insanın değil, iki farklı hayat tarzının ve değerler bütününün bir araya gelmesidir. Aile bağları, bütçe yönetimi, ev düzeni gibi temel konularda benzer vizyonlara sahip olmak işleri kolaylaştırır. Ama siz zaten hani ilişkide artık bu detaylara girdiyseniz zaten hani az çok karar vermişsiniz olmuyor mu? Ha gerçi karardan dönülebilir mi? Dönülebilir. O ayrı bir şey. Yani olur. Yani hayat. Daha da önemlisi diyor bak, zamanla ikinizin de değişeceğini kabul etmek ve bu değişime birlikte ayak uydurabilmektir. Birbirinizin büyümesine, gelişmesine ve hayallerine alan tanıyorsanız o ilişki zamanın yıpratıcı etkilerine karşı tamamen bağışıklık kazanmış demektir diyor. Bakın bakalım bir ilişkinize. Sevgili kadınlar diyelim biz yine o zaman. Badem başlıkta da öyle demişti. Bu işaretler varsa efendim, yani sessizliği paylaşabiliyorsanız, öyle bir odada sessiz kaldığınızda öyle kalıyorsanız yani. Ondan sonra kriz anlarında biz olabiliyorsanız, hani beraber çözme adına gayret ediyorsanız böyle birbirinizi suçlamak yerine. Gelecek planlarında sözcükler değiştiyse artık, yani planı beraber otomatik olarak beraber kuruyorsanız. Ve değerler ve değişim uyum gösteriyorsa, hayatınızdaki değerlerinizin ve değişimin uyumu varsa bir gelinlikçi yavaş yavaş uğrayın diyor uzmanlar.

0: Adresi Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 629-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
5: Tam 95'te.
7: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
8: Yerel gündem.
9: Mutlu günler. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası İl Programı Ali Ağa Avcı Ramadan Parkı'nda organize edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Hayat Boyu Öğrenme tanıtım filmi izlendi. Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, İzmir genelindeki 32 halk eğitim merkezinde eğitim alan kursiyerlerin emeklerini sergilemekten onur duyduklarını belirterek Hayat Boyu Öğrenme biriminin vatandaşlara ömür boyu eğitim imkanı sunduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından Ali Ağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi ve Menemen Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekiplerinin dans gösterileri sunuldu. Kurdele merasimi ve pasta kesiminin ardından protokol üyeleri sergi alanını gezdi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rasim Akpınar ve beraberindeki heyet, üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla Ali Ağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede sanayi üniversite işbirliği kapsamında yürütülecek projeler ve ortak çalışma alanları ele alınarak değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ardından Alospi bölgesinde incelemelerde bulunan heyet, yapımı devam eden cami ve bölge kreşi ile Bakırçay Üniversitesi adına Teknopark çalışmaları açısından değerlendirilebilecek tesisleri ziyaret etti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında Körfez'de yürütülen çalışmaları değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliğinden dip taramaya, çevre eğitimlerinden deniz marulu toplama çalışmalarına kadar birçok alanda önemli adımlar attı. Körfez'in temizlenmesi için farklı birimlerin eş zamanlı çalıştığı süreçte bilim insanlarının önerileri doğrultusunda hazırlanan yol haritası uygulanıyor. Körfez temizliğinin en önemli ayağını İSSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dip tarama çalışmaları oluşturuyor. Körfez'in sığlaşmasına neden olan çamur tabakasını temizlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 2 yılda 1 milyon 234 bin ton dip çamuru çıkarıldı. Dip tarama çalışmalarıyla su sirkülasyonunun arttırılması, deniz tabakasındaki birikimin azaltılması ve körfezin doğal yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
10: Hava durumu.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bakırçay bölgemizde yer alan ilçelerimizin hava sıcaklıkları şöyle. Bergama parçalı öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Çiğli parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Dikili parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Foça parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü

0: Tülü sağanak yağışlı 27, Menemen parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Kınık parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 ve Ali Ağa parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
1: Radyo Sahil Haber.

Melis ve Strateji Komedi Radyonuzdaydı. Efendim aranızda sevgilisi kaçan var mı? Vallahi öyle yazmışlar bak. Sevgilin neden kaçıyor diyor. Oğlum sıkılmıştır, ne bileyim bir şey olmuştur. Astrolojiyle bağlayacağız. Ateş, toprak, hava ve su gruplarının açtığı en büyük korku cümlesi demiş. Yani bu cümleleri bilmiyorum cümleler ne ama bak yazmış onları. Ha gerçi dur bir dakika, şimdi bazı cümleler de zor. Bak mesela ateş grubu neden kaçar efendim? Yani ateş grubu nedir? Koç, aslan, yay. Korkunun özü diyor, kıvılcımın sönmesi ve özgürlüğün kaybı demiş. Ateş grubu burçları için aşk her saniyesi heyecan dolu bir macera olmalıdır. Onlar için tutku ilişkinin yakıtıdır. Neden korkarlar diyor. En büyük çekinceleri ilişkinin zamanla tek düze bir rutine dönüşmesi ve hayat enerjilerini emmesidir. Partnerlerinin onları evcilleştirmeye çalışması, kendilerine has o bağımsız ruhun kaybolması fikri olanları ilişkiden uzaklaştırabilir diyor. Kritik cümle bakınız. Eğer sevgiliniz ateş burcuysa yani koç, aslan ve yaysa, eğer bu aşk beni kısıtlarsa ve heyecanımı bitirirse ben kim olacağım? Bu cümleyi duyarsa mı kaçıyor yani? Neyse toprak bu grubuna geçelim. Boğa, Başak, Oğlak diyor efendim. Korkunun özlüğü, belirsizlik ve emeğin boşa gitmesi demiş. Aşkı adeta bir mimari yapı gibi sağlam temeller üzerine inşa etmek isteyen toprak grupları için istikrar her şeydir. İşte toprak grubu yani tabii temel sağlam olacak. Yani şimdi su grubuna bakarsan. Neden korkuyorlar? Sürprizlerden hoşlanmayan bu grup yıllarını ve emeğini yatırdıkları bir ilişkinin aniden yıkılmasından dehşete düşer. Herkes bence düşebilir yani. Şu yıllardır uğraştığım bir ilişkin var. Hani böyle yıllar geçmiş. Pat diye bitiyor. Şimdi bunlar korkuyor da diğerleri korkmuyor mu? Kontrolü kaybetmek ve partnerinin göründüğünden farklı birine dönüşmesi en büyük hayal kırıklığı korkularıdır diyor. Kritik cümle şu, ya her şey büyük bir yalan üzerine kuruluysa ve ben zamanımı boşa harcıyorsam. O zaman biraz daha iyi gözlemlemek gerekir. Hava grubuna bakalım efendim. İkizler, terazi ve kova. Korkunun özü demiş efendim, zihinsel yalnızlık ve duygusal boğulma. Bak ben kovayım ama hava grubu olduğumu da bilmiyordum. Ben de bilmiyordum derken şöyle, hani kova böyle su falan koyuyorsun ya içine. Su grubudur diye. Neyse. İletişim odaklı hava grubu burçları için kalp yolculuğu zihinden geçer. Onlar anlaşılmak ve entelektüel bir bağ kurmak isterler. Neden korkarlar demiş. Duygusal dramaların içinde hapsolmak ve mantıklarını kaybetmekten korkarlar. Derin duygusal talepler onlara bazen aşılması imkansız bir kafes gibi gelir. Partnerinin onu gerçekten anlamayacağı düşüncesi en büyük yalnızlık sebebidir demiş efendim. Kritik cümleye bakıyoruz. Ya beni asla gerçekten anlamazsa ve ben bu ilişkinin içinde yapayalnız kalırsam. Niye bizde şey değil mi ya, giden gider gittiği gün biter kritik. Ya oğlum gitmiş yani. Zorla mı tutuldu? Kritik cümle o değil miydi? Tamam neyse. Son olarak su grubuna bakıyoruz. Yengeç, akrep ve balık. Korkunun özü diyor bak. Terk edilmek ve savunmasız bırakılmak. Sevgisini tüm ruhuyla sınırsızca seven su grubu, zodyağın en kırılgan ve hassas grubudur. Evet, balık var işin içinde, doğru. Neden korkarlar demiş. En gizli sırlarını ve zayıflıklarını açtıkları kişinin günün birinde onları terk etmesi en büyük kabuslarıdır. Dürüstlüklerinin ve kendilerine karşı bir silah olarak kullanılmasından veya duygusal bir enkaz halinde bırakılmaktan çekinirler diyor. Kritik cümle ise şu, tüm kalbimi ona verirsem ve o beni paramparça edip giderse bir daha nasıl toparlanırım? Aman toparlanırsın be. Buymuş efendim, burçların korkma sebepleri. Ama başlıkla çok birleştiremiyoruz yani, sevgilin neden kaçıyor diyor. Hani buradaki kaçmak şeye kaçmaz, biz şey olarak anlıyoruz yani, sevgilin senden niye kaçtı, hani niye gitti? Değil, şu daha çok, hani siz sevgilinizden niye kaçarsınız demek daha doğru. Yani çünkü mesela sürekli neydi? Bak ateş grubunun korkusu mesela neydi? İşte kıvılcımın sönmesi ve özgürlüğün kaybı. Hani sen bu durumdan rahatsız olup kaçarsan olarak bakılması daha iyi olurdu.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Törfez'in en güçlü sesi.

hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor.

0: Açılışa özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
3: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 0118. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
5: Mangalın enfes kokusu, lezzetin en sıcak adresi Cızbız Tavukçuluk'tan geliyor. Kanat, tavuk şiş, pirzola, köfte ve daha birçok lezzet uygun fiyatlarla sofralarınıza ulaşıyor. Üstelik siparişlerinizde ekmek, salata, pilav ve köz biber ikram. Başka yerde bir porsiyon, Cızbız Tavukçuluk'ta bir kilo tavuk. Cızbız Tavukçuluk, lezzetin çıtır sesi, sofraların vazgeçilmezi. Sipariş için 0552 244 05 72 ve 616 88 99 adres Kültür Mahallesi 260. Sokak Doktorlar Sitesi numara 3 Taksim C Ali Ağa. Cızbız Tavukçuluk lezzeti ayağınıza getiriyor.
6: Reklamlar bitti.
7: Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı.
8: Radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
4: Tam 95'te.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında, bir şarkı daha yazarım.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Sahil. Körfez'in en güçlü sesi.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Dallama. Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo
1: Sahil.

bir dal olurum. Sen arı ol, ben bal olurum. Benim sende yüreğim var. Bir bakarsın yar,

0: de gitsin mi?
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Kağıda duvara, elime koluma

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Dilerim yüzüne güler bu kötü kader.

beni de yak bari. Zaten biliyorsun, sensiz ben yok galiba.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
2: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
3: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style Islams kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style Islams, Merkez Cami yanında.
4: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B,

hala senin o gerçek yüzünü görene kadar. Hata kimin onu geç, bitti ve şimdi çok geç anladım.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi yasa doğalgazda özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres eski PTT yanı Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 0118. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Mangalın enfes kokusu, lezzetin en sıcak adresi Cızbız Tavukçuluk'tan geliyor. Kanat, tavuk şiş, pirzola, köfte ve daha birçok lezzet uygun fiyatlarla sofralarınıza ulaşıyor. Üstelik siparişlerinizde ekmek, salata, pilav ve köz biber ikram. Başka yerde bir porsiyon, Cızbız Tavukçuluk'ta bir kilo tavuk. Cızbız Tavukçuluk, lezzetin çıtır sesi, sofraların vazgeçilmezi. Sipariş için 0552 244 0572 ve 616 8899. Adres Kültür Mahallesi 260. Sokak Doktorlar Sitesi numara 3 Taksim C Ali Ağa. Cızbız Tavukçuluk, lezzeti ayağınıza getiriyor.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar. Sörfesin en güçlü sesi Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkeme inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik ayakta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşiği gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.
1: Vallahi bir şey.
0: Hadi okuyalım.
1: Güzel.

0: şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Radyo Sahil. Hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk.

beni tara. Bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağların yaralarını çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seni.

0: Bekleriz Moment. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Reklamlar bitti.
4: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr

uçacaktık. Biz bu aşkla göklere, duyulmamış düşlere, kirlenmemiş hayallere uçacaktık.

uçacaktı. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: aşk benim son.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

öyle sevdim, öyle yandım ki şahidim Allah'ım. Belki dağlar, taşlar, kuşlar duymadı sesimi.

yaktı da deldi geçti be kara gözlüm. Şimdi bir kül yığını ve bitik bir enkaz oldum sayende. Finalinle övün. Hani bizim sevdamız devirirdi dağları. Hani bizim sevdamız eritirdi buzları. Böyle miydi andımız? Neler oldu bize böyle be gece gözlüm? Neden esti bu son rüzgar üstümüze? Ses ver, ses ver. Ne olur ses ver.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.

0: Buka ntar pas kita baca lagi.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.